yanlarda şiyan sabah ol, yandı dülüm kebap ol, yan. Lübübü kestur falas, bize dok desin şiras. Naur fala hulla meron, simastra basina krane. Naur fala perin somi, simashe.